Assalamu alaykum, hörmetli radio dinleyiciler. Anlamaqanlar TRT'nin Uyghur canlısı. Bugün 2026 oktyabr seçimbe. Hazır Ankara vaqti üstünkün saat 1, Ürümçi vaqti üstünkün saat 4. Hörmetli radio dinleyiciler. Anlısırımızın her günü Ankara vaqti üstünkün saat 1'den işgeçe. Ürümçi vaqti üstünkün saat 4'ün baş kişi bolğan Allah'ta Turkstat.a sunuyam rahi ve radyomuzun internet sayfaları www.tr.uygurca.com ya ki www.tr.uygurca.com internet adresleri arqalı piyastanlarla buldu. Anlısırımızın tekrarını her günü Ankara vaqti etken saat 5-6 geçe. Ürümçi vaqti etken saat 8-9 geçe bolğan Allah'ta kısır olqın 31.9465 kilogatsta sönü emra ve internet arqalıq anlığına boldu. Hörmetlik radio uçlam. Anlışımızdan bugünkü cedulda xabarlar, yıldızlarının kəlgən sıra, Türk dünyası münavvalları ve arıqlı naqşı müzikala qatarlıq programına var bulub. Aldığımızdaki bir saat boyunca silah bilen bilibimiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Amin'in riyazatçılık edemem.

TRT Uyghurçının hörmetli klasmelleri, bir coğrafyanı bəzdi bir derya bayan kıladı, bəzdi bir şiir, bəzdi bolsa bir köy. Şundaq sadala bardır ki, tuğulgan yerden itilip çıkıp, intayın yıraklağa varadı. Bir sazının tarihinden çıkıp, başka bir şehirde kaytadın anlandı. Esirle boyu oxşaş bu mağan kişilerin tildi çekillenip, parıklık çalgıladı hayatlıkı erişidi. Muqamlamı bu uzun seferinin avaz bilen yazılgan izleri zor. Kini ındakta dikkatinle programımız da bolsun. Türk dünyasının müziki coğrafyası gibi nezir sağınımızda aldığımızda pekatla okşaş bulmağın ahanla emez, belki periklik his duygulamı çıkıdı. Çünkü muqam bir ahanın kays sadaladın terkip tapkallıqını eğitiştirme bekerek çunkur mənigi ige. Muqam, müzikinin içindeki hissiyatının yürüyüşüdür. Bəzdi insanga aramlıq verirdi, bəzdi işini həsrət ki doldurdu, bəzdi hayacallandırdı, bəzdi bolsa insanın çunkur oy xiyalğı saladı. Anadolu'nun muqam dünyası da rast bilen başlısaq buludu. Rast, ənənivi düşüncədə tiximi tanpın müstəhkəm və asayişlik bir xarakter bilen bağlanıdı. Anlıqca xuddu putlarını yerge məhkəm desistirgan bir işinç duyğusu verdi. Rastın sadası da aldıraşlıq yoxdur. Köprek, tərtib, təmkillik və içki xatırcamlik bağdır. Şunlaşıq rast, anlıqcının içi də tinç amma küşlük bir işik açdı. Andın uşaq, uşaqının dünyası da illiqlik və səmimiyyət bağdır. Türk müzikisi de bulup mu insan avazıya yakın yumuşak ve hissiyatka bay karakteri bile his kılınadı. Uşşakını anlığında insanın yadığı söygü, könül yakınlığı ve samimilik kildi. Hıddı yarakladın tonuş bir avazı çakara batkandek. Hicaz bolsa başka bir iklimin özü çıkalıdı. Hicazın sadası da gariplikten, sığınışının ve çunkur bir mumnun gülengisi bağdır. Ama bu pakatlı karangı bir hesret emez. İçi de sefer, yıraklık ve visal arzusu mu bağdır? Şunlaşkı Hicaz insanın içi de hem bir cüdalık duygusunu hem yırakladı kalan bir yegi boğan sigin işini uygu düşün mümkün. Sigah, tekimi içki dünyayı yüzlengen bir iş kaçtı. Onun sadası da hılvetlik fikir ve çunkurluk es kılınıdı. Hıddı insan Adem topunun içinden çekinip öz içiki karapmangan dek. Sigahının duygusu yukur evaz bilen eğitilmaydıgan İnsanın öz işçidi kötürüp yürüydüğün bir sırığa okşaydı. Hüseyni bolsa tekimi nurluk bir tuygu dünyası yıkılışıdı. Ənənivi muqam çençisi de söygü, huzur ve samimilik tuyguları bilentili gelinedi. Hüseyni'ni anlığında insanın içinde yumuşak bir rahatlık hissiyatı tuğuluşu mümkün. Hüddü uzun bir seferdinkin salkın bir suğu itip bağandık. Ve nihavend, onun sadası da nefis bir mumbadır. Nəbdülləy qaranğı, nəbdülləy

Bir xatirini oylaganda his qılındığan aş inçkisiz oxşaydı. Ötmüşni əsiltidu, amma insanını pəqətlə ötmüşdü qaldırıb qoymaydı. Bu muqamlarının hər biri Anadolu'da özgü xas məni qatlamlarına gibi olgan. Amma muqam

0: kor ve içki bir bayan korudu. Çağrıga texmi küçlük ve hareketçan kurulması bilen hayacan ve hayati küç duygusunu gevdilendirildi. Bayati Şiraz bolsa gemkin ve hiyalçan muhitti bilen insanını içki dünyasına tartıdı. Şöster, çunkur melankoliyası yani kaygısı bilen anlıkçıda təsirlik bir iz kaldırdı. Himayın bolsa texmi iğir fikirlik ve salmaklık bir muhit yartıdı. Türkistan coğrafyası karganımızda şeş mukam yani altı mukam en-enisi bilen uçuruşumuz. Bu yerdeki altı mukam çençisi pekatli bir müzik sistemi semez. Belki esirle işçide çekillengen ulu bir medeniyet mirasıdır. Buzurik, Rast, Nava, Duga, Sigah ve Irak her bir perakli ahan yolları ve ifadeli şekilleri bilen insan evazının, sazının ve şiirinin uçuruşduğun sahalarını berpaklıdır. Bu yerde dikkatimizin tartıdığan nese şu ki okşaş ya ki okşip getirdiğin mukam isimlerinin paraklık coğrafyada aldığımızda çıkışı. Müzik medeniyetlerinin tarih boyunca birbiri bilen uçraşkallıkını gösterdiğin muhim bir isnadır. Ama bu isimlerinin her bir rayında bir gibi okşaş müzikilik kurulmağa ya ki okşaş tuyuğu ilginç geldikten uylamaslık gerek. Çünkü her bir coğrafya kabul kıyan sadanı özünün medeniyet tili bilen kaydedin şerhiyliğe. Belki bir mukamın hakiki manisi biz onu tesvirleydiğin sözlerde emez. Belki onu anlayan şu dakikada içimizde kaldığıkan izdedir. Bazı hanla insanını sükut küçümdürdü, bazıları oylandırdı, bazıları üzüm tuymasının insanının yüzünü bir tebessüm kaldırdı. Yeni bazıları olsa sebebini çöndürenmeydiğin bir mungo başlaydı. Esirler bir boyu kompozitorla, ozanla, sazendile ve icraçıla okşas sadalarının etrafında perklı hikayelerini bayan kıygan. Her bir evlat o sadalığa özünün duygusunu koşkan. Şunlaşkı mukamla pekatla ütmüştün kalan bir müzik mirası emez. Belki bugünkü gündümü insan bilen sözlüşünü damlaştırıp atkan canlık bir ifadeleş şeklidir. Bir köy ahırlaşkanda emriyette hemen nesi tügep gitmeydi. Ahırkı nota boşlukta kayıp boğanda anlıkçının içi de başka bir ahan başlandı. Belki müzikinin bizge kaldığı en kımmetlik soğusu müşü buluşu mümkün. İtkili bulmaydığını his kıldırış ve insanın öz içirge avazını bazı da hiç kütmügen bir peyti kaydedin anıltış. TRT Uyghurçunun hürmetlik klasmelleri programımız müşeyde ahırlaştı. Keler hepte yeni okşaş vakitte başka bir sada bile uçuraşkıca aman boğaysla xeyr hoş.
1: Yıldızların yangırgan sada.

TRT Uygurçinin hürmetli ihlasmenleri, Türk dünyasının münevverleri namlı programımızın bugünkü bölümünde Türk tesavvufunun Üsküdar'daki muhiri Aziz Mahmud Hudayi hakkı toktunuz. Kelimdok da halkaralık münasebetle mutkassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu aktik analizga kulak sağa isle. Tarihten buyan Hurasan ve Türkistan coğrafyası Türklerin İslam tesavvufu yitilgen ve şekillengen zemini bulup geldi. Hatta halk arasında her bir evliya Hurasan dinke gelen degen söz keng tarqılıp bu evliyaların manevi tesiri itiraf kılınğan idi. Mana bu mübarek karvanın Anadolu'daki büyük vekillerden biri bolğan Yunus Emre orada sap Türkçüsü bilen kalipke hitap kılıp Anadolu merpitini yuğurğan idi. Yunus Emre açkan bu yol esirlekin Aziz Mahmud Hudayi bilen yeni bir yukur pelleni yarattı.

ay turup nepsin terbiyelişini asas kıladı. Bu talimatın yıldızı burunki tesavvup lağı tutar. Ama Hudayinin kolda tuluk teşkillenip sistemilaştı. Şunlaşk onu cilvitiye talimatının piri dep karaş hata bulmaydı. Kısa vakit içinde cilvitiye talimatı Anadolu ve Balkanlığa takılıp Hudayinin irşat halkısı yani şagırtla topu 10 manlığan kişiye yetti. Hudayi bir esirge yakın ömür boyu çıtoktumay hizmet kılıp her tabiqideki insanlığa yetekçilik kıldı. Onun İstanbul'daki hanıqası fakat bir tekke bulup kalmayı, özünü ötü diyene bir ilim mərbet merkezine aylandı. Bu yada nurgulluğun alımla, mutfekkürle ve müzikantla yetişip çıktı. Aziz Mahmud Hudayi, Arapça ve Parisçini yakşı bilsin mi, halkı irşat kılışta Türkçe ve şiiriyetini moyun bir vasıtüspüde işletti. Xuddi əsrlər ilgiri Yunus Emre qıygandak şiir və ilahiyla, yəni dini naqşla arqılıq kən xalq amısı xitab qilishni tanlagan idi. Hudayi Əhməd Yesevi və Yunus Emre uslubu da mənə məzmunğa əhmiyyət verdigan sadd bir dilni işlətdi. Hudayi şiiriyyətni bir təbliğ usulu üsbütüdə qollanıb, qalbidən çıxan ilahiyla xalqdan padişahçı bolğan kən təbiqədə qızğın inkas qozğıdı. Hatta bazılarga kuy tanışılıp kanıqalarda, meydallarda kişilerin ağızdan düşmeydiğen buldu. Bugünkü gündü mü Aziz Mahmud Hudayi'nin küyleştirilgen ilahileri cami ve kanıqa müzikimizin hazinesi içi de devamlı orundulup gelmekte. Aziz Mahmud Hudayi, xalqının mənəvi yetekçisi buluş bilen birge, devrinin devlet erbablarının mu hürmetini ve heyranlığını kazanan bir zattır. Türk devletçilik en'enisi de hükümdarlarının yanında her daim bir danışman zatından bulup kegelliki malum. Bilgi Kağan ve Kültegin'ge Tun Yukuk, Osman Gazi'ye Şeyh Abidali, Fatih'ka Akşemsiddin Kandak yol gösterken bulsa, Sultan 1. Ahmet Khan'mı Aziz Mahmud Hudayi'nin şundaki yetekçilik ağan idi. Hudayi Hazretleri ömürde 8 Türk Sultanının devrini köydü. 3. Murat ve 1. Ahmet Katarlık padişahlığa mektuplar yazıp teklif fikirlerini verdi. Hudayi Sultan Genç Osman'ın yani 2. Osman'ın mı hürmetine sezaver buldu. Hatta 4. Murat tahtki çıkkanda kereç iş mürasimini Hanıka Şeyh'i buluş süptü bilen üzü bir vasıta ötküzdü. Devlet erbaplarından Sedir Azam, Kayserili Halil Paşa, Kuyucu Murat Paşa, Şeyhül İslam, Hocizade Esed Efendi Katarlık, Nurgulluğa nüfuzluk şehrisle onun şagirdi ya ki ihlasmini boğan idi. Hudayi'nin hanıqası şu devrinin bekhater panakahı'a okşaydı. Kembeğalle, yoksulla, ünervelle, eskerle, alımla, cemiyetten her tabiqistik insanla uskudardaki onun hanıqası gelip onun huzurda olduraddı. Bugünkü günde dünya miqyasında kimlik izleş gücü yuvatkan bir devirde Türk tesavvup en'enisinin talimatları kaydedin baykalmakta. Aziz Mahmud Hudayi vakfı okşaş organla onun hankastaki xeyri sehavet aşkansı en'enisini devamlaştırıp kembeğallage tamak tarqıtışını devamlaştırmakta. Hudayi makberisi bugün ve her günü yüzlügen kişiler terpidini ziyaret kılınmakta. Hudayi Hazretlerinin esirle ilgiri kıygan meşhur duası diligendek kıyametkice yolumuzda mangalla bizni dost tutkalla ve mekberimizni ziyaret kılgalla denizde gerek bu musun? Ömürde namratlık köy müsün? İmanın saklamayı turup öl müsün? Degen tileki tillada dastan bulmakta. Bu dua bir tereptin milletimizin her daim birlik içinde amallık tepşi için kılınan manevi bir tilektir. Aziz Mahmud Hudayi kaldırıp getken miras bir milli menevi hazinedir. Onu düşünüş Ahmet Yesevi'nin Yunus'a, Yunus'un Hudayi'yi sözülgan bu altın halkını kelgüsüge yetküzüş demektir. Aziz milletimizin kalıp dünyasını yoğurgan bu evliyalarını tunagan sıri kırındaşlık rişimiz müstehkemlenidu. Türk İslam kırındaşlık sadası tekimi yanarak anlındu. Kalıp Sultanı Aziz Mahmud Hudayi esirle halkı bugün mü bizge hitap kılmakta. Birlik, itibaklık ve muhabbet kimir turçumuzunu yanılamakta. Onun nesiyetine kulak selip, okşaş yoldu mangalla, inşallah dünya ve ahirette huzur tapkısı. Bu mübarek mirasqa ilgi çıkış,
milliy birligimiz va ma'naviy tinchligimiz

0: The perfect ending to today's musical pieces, Olsun by Sertab Erener, winner of 2003 Eurovision Song Contest.
1: Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

0: Fosume Türkiye Zayne Radyo Gayanı
1: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma
2: Ovado Türkiye Ünü Radyosu
3: Ayç Radyo Voça Türkiye Говорит голос Türkiye
4: Эфирде Türkiye Ovası
5: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu
6: Ye Sıday Türkiye
7: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu
8: Edo İfonetis Türkiye
9: Oldi Radyo Glas Türkiye
10: Gider Radyo Amuriye Türkiye
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
9: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye ünü radiosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

çocuktum ben. Umutlarımı çaldın, hayallerimi aldın. Hiçbir şey kalmadı elimde. Çaresizce oturduğum yerde kaldım. Sıktım kafama.

Algar da wa global adak üpçünçülüğüne hopa avan yanığını duydurdu. İzilleşler inni şu ve beylik havarların dolu mazmununu dikkatini de hüdürleyaz. Husi tevaşıcılarının hücumları neticesinde Er-Riyada raketa qanunlar yağdı. 4 adam yaralandı ve 15 öyü ziyan yetti. Resmiler urlup düşürülen 2 tane qanatlı raketanın qalındılarının Saud Arabistan'ın payitahtı Er-Riyad şehrindeki yaşayış zorluklarına düşmüğü neticesinde 4 adamın yaralandığını ve 15 öyü zeper yetendiğini beyan ettiler. Saud Arabistan'ın rayat korunuş kulluğu Husi qolgolonçular tarapından atılan raketaların siyşenme unu urulup düşürülendiğini ve yere kaçan bölüklerin iki zinanın bir erkek adamın ve bir çağanın yaralanmağına sebep bolonluğunu havar verdi. Ziyan çekilen yerlere lokmançılık kömeğini vermek ve hopsuzluğu üpçün etmek için desine kıssağlı kömek toparları uğradılı. Netanyahu göçürülen Palestinlilerin batılı vallan gunmatar Şeria'daki düşölgörere dolunmağını kabul etmedi. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, İsrail'in harbi güçlerinin gunmatar Şeria'nın demirgazık bölgününe yerleşen bozkun düşölgörlerinden göçürülen Palestinlilerin ıydına dolanıp gelmeğini kabul etmen, bu sebepteki batı alışığı hemişelik devam ettirecektiğine söz verdi. Netanyahu'nun ofis tarafından yayınlanan video yazgılara göre Netanyahu bu beyanatı korunmak ministri İsrail Kas ve yukarı dereceli serkerdelerle birlikte Tulkarem Bosul'un düşölgesinin koloyunu eden iş saparının devamına verdi. İsrail'in yukarı kadiyeti yekşenme günü hükümeti göçürülen Palestinlilerin bu sebeplere dolanıp gelmeğini üpçün etme için çareler boyunca resmi iş tertibini hazırlamayı tavşırıptı. Netanyahu kadiyetin kararına ünit çekip, bunlar sevitin yaşayıcıları del, bunlar terrorçular dedi. Hindistan'ın Bihar velayetine bir kayığın ağdırılmağı sebeple 13 çağı suya gark oldu. Yerli resmilerin haber vermeğine göre Hindistan'ın koloylarına, günnoğurundaki Bihar velayetine Gank deryasına yolovçu kayığının ağdırılmağı neticesinde ağdından 15 yaşındaki ya da ondan küçük 13 çağı helak oldu. Sevitin resmileri vakanın bulun yerine uğradılan halat ediş toparlarının deryadan 13 adamın cesedini çıkarandığını, şeyle hem 6-7 yolovçunun halat edilendiğini haber verdiler. Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi, bu pazıgalı vakanı çoğur qiynanlar zidi pasiyetlendirdi ve helak kolonların maşgalalarına üve tülüğünün tülönzöktüğünü beyan etdi. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının halk deputatlarının biri İçerki Hoopsuzluk Ministerliğini hem de İmigrasiya ve Gümrük Gözevçülüğü edaralarını betetmek hakkındaki kanun taslamasını hödürledi. Birleşen Ştatların Vekiller Palatasının ağzası İçerki Hoopsuzluk Departamentini İmigrasiya ve Gümrük Gözevçülüğü hem de Gümrük ve Serhet Koruğu edarasını Betetmeği ve Taze Federal Cemgeçilik Hoopsuzluk Departamentini dürütmek hakkındaki kanun taslamasını hödürledi. Demokratik Partiyanın vekili Delia Ramirez teklif edilen cemgeçilik hoopsuzluğu taydan kaytadan dikeldilen kanun taslamasının 11. sentyavr hücumlarından son dürüldüğün kabinet derecesindeki departamenti cemgeçilik hoopsuzluğuna, rayatların hukuklarına ve İşleyen maşgalalara günüdün günü kolluğu vermeye gönüktürülen, cemiyetin hal yağdayını qoğulundurmağın adarda tutuyan koruma bilen çalışmağı maksat edin yanına aitti. 2001 yılın 11. sentyavr hücumlarının son dörüdülen departamenti üns çeken Ramirez, İçerki Hoopsuzluk Departamenti ağır milli travmadan son dörüdülü ve hoopsuzluğumuzu üpçün etmek bahanası bilen bizim hukuklarımızı bozmak için dörüdülüptü dedi. Ve son havarımız. Birleşen Milletler Kurumu'su Karadeniz'deki drone hücumlarını yazgardı ve global azık üpçünçülüğüne avanyan hooplara üns çekti. Birleşen Milletler Kurumu'su Karadeniz'de Sevda gemilerine kurulan drone hücumlarını yazgardı ve Harvidal gemilere avanyan hoopların global azık üpçünçülüğünü büktep haritların bahalarını yokurlandır yandığını hem de denizçilere hoop salyanını duydurdu. Birleşen Milletler Kurumu'nun Başsekreteri Antonio Guterres'in metbuat vekili Stefan Dujarik, jurnalistlere veren beyanatına biz rayet

Hormatly radio dinleyijileri, geliň senenamalarymyzy düzgünleşdirelim. Sebäbi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın ayaly Emine Erdoğan'ın howanlarlygyna gurulan Türk aşxanasy hepdeligi şül 5-nji gelek 2026-njy ýylyň 21-27 may aralygyna geçirilýär. 5-nji gelek geçilen bu ýöretiş çäre onuň ruhuna laýyk ýagdaýda bir suprada miras temasy bilen belenip geçilýär. Bu ýöretiş çärede Türk aşxanasynyň asyrlardan bäri dowam edip gelen medeni mirasy ýene-de bütün dünýä gurulyň berler. Inni bolsa, tayar bolsaňyz, hoşboy ýetleri gulagyňyzdan ýüregiňize çenli ýetjek aşxana ziyaretimize başlaýarys. Önsüňiz bizde bolsun. Türkiýanyň köçe tagamlary, kumpir. Bugün size ajaýyp tagamly, gowy doýuryan, köp goşunly nahar hakynda, ýagny kumpir hakynda gurrun bermek isleýäris. Ýogsa da kumpir hakynda öň eşitip görmändiňizmi? Beýle bolsa, dogry salgy bilen gelipsiňiz. Bugünün menüsi kumpir. Aslında kumpir deyip Anadolu'nun kevr sevitlerine yer almasına aydılıptır. Çolurbatın özünde kumpir, hovur pecinle ya da közde pişirilen yer almanın içine dürlü görünüşü koşunlar koşulun köçü tağımıdır. İnni olsa biraz hem olsa yer alması yani patato ve kumpir sözlerinin tarihi gelip çıkış hakkında aydıp vermek istiyarız. Bu gök önüm 16. asırda Günorta Amerika'da tapılıyor. Ve yuvoş yuvoştan bütün dünya yayramağa başlayar. Kumpir Osmanlı aşxanasına 1850-nji ýyllaryna giriş başlayar. Anadolu sewitlerine bolsa 20-nji asyryň başlaryna yayrap başlapdyr. Häzirki wagtda Türk aşxanasyna yer almasy wajyp yer eýleýär. Türk aşxanasyna çörekden soň iň köp ulanylan önüm yer almasdyr. Umuman seredelenine yer almasının Türkçedeki patates sözü İngilizcedeki potato sözüne bengdeştigi äşgär. Munun sebäplerini seredip görelim. İspanlar yer almasını İnka imperiyasından görüp ögürüntdirler. İnkalar yer almasına papa ve süýji yer almasına yani badata, batata deyip ekenler. İspançıda bu iki mengdeş gök önümden patata sözü döreltdir ve bu söz yer alması için ulanıptır. Görüşüňiz ýaly, häzirki wagtda ulanýan sözlerimiziň manysyna taryhy wakalar ýatýar. Kumpirin bolsa aýratyn hekaýaty bar. Ençeme Balkan dillerine yer almasy kumpir sözüne meňdiýär. Mysal üçin yer almasy hökmünde Makedon diline kumpir, Serb, Bosniýa we Sloven dillerine krumpir, Harwat diline krumpir, Wenger diline bolsa krumpli sözleri ulanýar. Medeniýetleriň özara täsiri netijesinde bu söz türk diline hem geçipdir. Bu ýagdaý tebigi prosesdir. Sebäbi ýokarda agdalan ýurtlar Türkiýe ýakyn ýerleşen ýurtlar. Taryhda bolsa bu ýurtlar Osmanly imperiýasyna degişli bolupdyr. Emma kumpir sözüniň hekaýaty bu ýerde tamamlanmaýar. Ýeri size bu sözüniň nemes dil bilen hem baglanşygynyň bardygyny aýtsak geň görersiňizmi? Nemes diline yer almasy kartofeldir diýip bilinýän hem bolsa, günorta Germaniýada yer almasy grumbir, grumbiera ýa-da krumbier sözlerdir. Bu sözüniň nemes dilindäki manysy yer asynnaky armatdyr. Bu sözler 17-nji asyrda amala aşyrylan migrasiýa netijesinde Balkan ýurtlaryna geçenligi çaklanýar. Ol sewitlerde bolsa krumpir sözi krumpir hökmüne ulanmaga başlanypdyr. Balkan ýurtlarynyňky türki halklar hem bu söz bilen tanış bolup, öz dilini geçirip Anadolu sewitlerine ýaýratdyrlar. Inni bolsa kumpirin nähili ýagdaýda köçe tagamyna öwrülendigine seredeliň. Kumpir 1991-nji ýylda türk aşxanasyna döräpdir. İlkinji ýaýran ýeri hem Ankaradyr. Ol döwürlerde kumpir Ýewropa ýurtlaryna howurda pişirilen yer almasy hökmünde tanalyp, köpçülük tarapyndan söýülýän nahar eken.

0: Hovurda pişirilen ol yer almasının üstüne meske ve peynir koşulayan eken. Ankara'da olsa bu nahar has utkoşturulup, ol yer almasının aratına bülmöçü ve alviye koşulup hüdürlenipdir. Ha sonra İstanbul'u bir işevir kumpire dürlü işte açılar koşup bu tağami şuğun kügünü getiripdir. Kadir olsa in tolgunurcu porsoto gellik. Sizden hovur peşten tele çıkan daşı çıtırdap duran yer almasını hiyal etmenizi haiş ediyarız. Bu yer alması ortasından ikiye bölünüp içine duz, meske, peynir koşulup, garılıp, püre görünüşünü getirilir. İnni olsa nohut koşunlarda. Dürlü görünüşte karınların arasından öz isyanınızı saylamalı. Oların arasından bir neçetini misal getirelim. Bülmeçe, marinatlanan hıyar, mekkecivun, alviye saladi, kısır saladi, qara ve gök zeytun, pomidor sousu, qatıqlı souslar ve elbette ketçup ve mayonez. Siz kumpirinizi haysi görünüşte yemek isterdiniz.
1: Köçe tağamları.

0: Kayseri Kurşun aşı çorbası. Türkiye'nin iç Anadolu sivtindeki kadimi şehirlerin biri olan Kayseri şehri, uzak ve soğuk kış mevsiminin tesirilen tapahtı önümlerden ibaret bulan aşkana medeniyeti bilen giyinden tanılıyor. 2021 yılda Kayseri'nin Sövde Palatası'nın yüz tutmağı neticesinde Türkiye'nin geografik taydan hasabı alınan önümlerin aratına koşulan Kayseri kurşun aşı çorbası, şol aşkana medeniyetinin ayrılmaz bölüğünü emele getiriyor. Kayseri kurşun aşı çorbası, frikadelkalar için niyetlenen bulgurdan ve manadan tayarlanan bulgur frikadelkalarından, kuzu etinden, nohuttan, yaşıl mercimekten, soğundan, pomidor koyutmasından ve birbirinin tapahtığı hoşboy isi otlardan tayarlanan çorbaların görünüşlerinin biridir. Yılın istenlik mevsiminde sarp edilmek ile birlikte düzümündeki maddelerin köplüğü sebeple esasen hem kış aylarına has köp isteği bildiriliyor. Adını hem tayarlanışında köp sanı önlerin ululayan için çorba tabağının kurşun yağlı ağır bulmağının alıp kaydıyor. Adatça 6 ya da 8 adam için tayarlanan çorba için ilk gün 2 stakan bulgur, manna, yumurtka, pomidor koyutmasından ve duğul koşup oğunuk denli bulgur frikadelkaları tayarlanıyor. Bulgur frikadelkaları birbirine yerleşmediği için uzunluğun ulanan bir mecme düzülüp, koyulup çorba suyuna koşulmak maksadıyla karıştırılıyor. Çorbanın suyu olsa kuzu eti, soğun, yağ, pomidor, burç koyutması ve timimle tayarlanıyor. 15 minut kaynadılan çorbanın suyuna bulgur frikadelkaları, kaynadılan nohut ve yaşıl mercimek koşuluyor ve ergin 20 minut pes otta kaynadılmaya devam ediliyor. Tayarlananın son 30 minut demini almak için koyulan Kayseri kurşun aşı çorbasının üstüne uğradılan narpıl koşulup kızgın görünüşte hüdür kerem ediliyor.
1: Türkiye'nin özbalışlı önümleri.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kesanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan günü efirden dikkatinize yitirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş sağ bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Turkiyes Kma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gidarebi Amuriyet Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
26: It Türkiye hangia radio ya?
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ne?
1: Etefşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin dediği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
17: It Turkiye Hangya Radioya.
9: Ovde Radio Glas Turkiye.
18: Turkiye Ünü Radiosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
5: Edo ifonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
13: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.